Utagahkim skonan CJWE.ca kispent nuhtik skihtin autan siya takamgak nihianak. Eoguma tante patsmonihik awiga tante pitsionihik. Kaktumak stawi muhtsiganik CJWE.

Utagahkim skonan CJWE.ca kispen knuhtik skihtinau tan siya itahkam gak nihyanak eoguma tante patsmonihik awiga tante pitsyonihik ektomak stawe muhtsiganik CJWE.